Tukurunza chama gini magatim. Tukurunza chama gini magatim. Okunone ya jago dalgu. Wino cha wadage.